0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Karın trişçiliydi köyde. Moşine mini bir adı akamız. Sahar çıkıp getirdim yarım gecesi geledi. 10 yıldan beri ahval şu. Bana çakanı bakış gerek. Moşine sahar çıkıp getirdi. Keç kurun geledi. Ne kadar erkek şu uğulaydı. Şimdi kadın kişi eşkisi geledi. Gaplaşkisi geledi. Her canavarı bilen doğru mu? Hey dadası. Kalesan kadın dese zor dadası. Yaman bozayan bilesin o hatınla paddeş gelip olan. Zor dedası, bollaram yakşı. Uhle yaptı bollar. Zor dedası. Degiz keledi. Yok keledi uhleydi. 10 yıldan beri ahval şu. Hatının endi. Er bilen gaplasız kepti de. Arkası kepti. Ne yapıyorsun sen? Menge gapiz yok mu? Yakşı esim kesin aldı. Bolu gap yok. Çelakke su koy git de. Isıgan da beni oğat koy. Bilmedim ne demek ya, hatını kursam bugün. Rang, tekeregedim, tekeregedim, tekeregedim, tekeregedim, tekeregedim, tek. Rang, tekeregedim, tekeregedim. O yenge çüye yaptı. Çelakke suyu koyup suyu sigandan giyin. Tırın dada canısı. İstedi suyumuz dese. Ah, radyatörge koyup koy.
0: Hangama ustaları.
2: Vadilik apalar. Namangan, Farg'ona, Anjon. Kelishdi de qachon qarasa qora suvga boraveramizmi tijorat qilgan ha hey debdi desa ha debdi qayqa boramiz bo'lsa Toshkentga boraylik ha Toshkentda ham tijorat qilsa bo'ladi desa ular bizni zarijat qilar vodiyligimiz bilib qolsa tamam 100 so'mlik narsani 1000 so'mga o'tkazadi ay siz yapti yapti demasdan vatti vatti desiz bilmaydi u vodiydan kelganingizni siz ham ey namanganlik xotin vatti vatti deyinchi desa vetti vetti Vetti vetti nasıl? Vattı vattı deyiniz. Vetti vetti dedim ne mi? Dima dedim ha? Hullas kelişken, vattı vattı deyiş mahçup oluşken de ticaret kıyanı vadiden kelişken, Toshkent'e ticaret, ipadromlarga var ki varıp materyallerini karışıp ben bu materyalliğiz neç buldan bu vattı? Neç buldan bu vattı materyalliğiz dese
3: Apala vadiden geldiler mi?
2: Ay, katlap konuştum. Başka magazinga borib atirlilar upalaylarni ko'r. Atirligingiz necha puldan bo'yapti? Pish pish pish desa. Anjolimisizlar? Vodiydanmisizlar? Oy. Başka magazinga borishibdi. Men bu tufligingiz, sapoligingiz necha puldan bo'yapti desa. Vodiydan keldinglarmi? Qattan bilib qolyapsizlar. Voy. Hammalar tovuz jimpir kiyibsizlar.
0: Hangoma ustalari.

kanla ciğerlerine dolmak isterim. Kafana takılırsa incesinden bir problem çözerim, her açın ezberim. Sözlerinin isyanıyla hapis kulaklarım, haklısın. Suçluyum ve duymak istedim. Niyetim güneş dolan suretine hafifçe dokunmak.

Ayrılıksa şaka değil ki bir Nisan gibi. Seni gördüğüm gün heyecandan terlemiştim. Sarılmak için doğum gününü beklemiştim. Burada buluşalım demiştin de gelmemiştin. O gün

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Agar kimdir xatlaringizga javob bermayotgan bo'lsa, demak u boshqa muhimroq bekorchilik bilan band.

0: Backyard Radyosu.
1: Kopayt yapsan yaramaz. Çok huzurda münaka koşu açılarga yol koymayım ben. Ben yokumda cek kıyışkandan çık etsiler. Reportanların yaramaydı. Ama o iyi zaman abi koşu açı lazım. Kanaka dergi var o. Önüme tralevali, teletili, edinam ne, teletili. Bu sizge tralevali maz.
2: Beni geçiresi, ismi şerifleri neydi?
3: Marfa Vasilyona
2: ne? Aha, Marfa. Eh, Marfuşa, ağam bu sege ne hoca?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Ayolga butun ko'nglini bergan odam ko'p hollarda aldangan sarmoyachiga aylanadi, qo'yadi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.